0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Ovdu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Radio Voz da Türkiye.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glas od na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

ama her gece kavuşur sabah. Çözülüyorum sana ah bakışına, yüreğime akışına. Bir şey var aramızda, gidiyor hoşuma.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Türkiye Radio da.
12: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
13: Etirşi Radio Sadburi Türkiye Skma.
14: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
15: Aici Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
19: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Glasotna Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye Hangi Radyoya?
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglayotganinglar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 13 avgust payshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4dan 5 gacha bo'lgan aralıqda Turk soat 3 ga, Turk soat 4 asuni hamalari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com, www.trt.uyg'urcha.com va yoki www.trt.net.tr/uyg'ur adreslarida bevosita anglaysizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 5'den 6 gece, Ürümçi vakti etigen 8'den 9'a gıcı bulan aralıkta kısa dolgun 9465 kilovolt'sa süni hemra ve internet arkalık anlığı buladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik atamaşa dünyası katarlık programlarımız var olup aldığımız gibi bir saat boyunca eslerle birlikte olmuşuz.

yüz bergen Boeing MAX 737 tiplik ayırplan hadisede cenneden ayrılgan, İrlandiya'da tuğulgan, Birleşken Devletler Teşkilatı hizmetçisinin ailesine 29 milyon dolar tölen bir işi hükümüne çıkartgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Dünya Yemek İşmek Programması'nın enjineri Michael McRyan'ın tul kalgan ayalı Naois Connolly Ryan Boeing şirketi üstüden sotka erz kılgan. Michael Ryan, Efiopiya hava yolları ayırplarının çöp getişiyle cenneden ayrılgan 157 kişinin biri idi. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Palestin Prezidenti Mahmud Abbas bilen bolgan körüşüşte Türkiye'nin müstakil Palestin devletini kollaydıqalığını kaydı tähkitledi. O, Türkiye, Pakistan ve Saudi Arabistan'ın oturusunda tüzülgen Mekke Birleşme Müdafiye Gelişimine intayın muhim dedi. Erdoğan, çarşamba günü Ankara'da Palestin Prezidenti Mahmud Abbas bilen ötküzülgen ahbarat ilan kılış yığınıda, Türkiye'nin 1967 yıldaki çigralar asasıda, işgal asırki Şarkı Kudüs paytaxt kılıngan, egilik hukukluk ve coğrafiyelik cihetin bir tutaş Palestin devleti üçün qat'i terçalı körsüzü kılıkını etdi.

Hörmətli radioqonçular, Türk dünyasının nümayəndələri namlıq proqramımızın bugünkü bir sahnədə xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Doğaç İpəknin Qıbrıs Türk xalqının yaraq avazı doktor Fazıl Küçük temalıq analizini diqqətinizə sunumuz. Bunu onlaqda diqqətinizə proqramımızda bolsun. Bir millətin ən qaranğı küllərdə oturğa çıxıb, şu millətin həm avazı, həm vicdanı, həm iradəsi ilə ayrılan bəzi şəxslər bulur. Qıbrıs Türk xalqı üçün bu şəxs şək şübhəsiz olda doktor Fazıl Küçükdür. Əgər bu gün biz Şimali Qıbrıs Türk Cumhuriyyəti deyə atıldığın müstəqil bir dövlət haqqında söz qıla aladığın bolsaq, bu dövlətin uluğu Fazıl Küçüknün yarım əsrdən artıq dolmuşqan görüşünün töpüsü barıdır. Fazıl Küçük 1906 yılı Lefkoşa'da dünyaya geldi. Aral şu çağlarda İngiliyanın başkuruşu bulup, Kıbrıs Türk halkı Osmanlı İmperiyası şekillendirken, üzerine iki çaksız his kılığan eğer bir mezgilini baştan geçirmekteydi. Yaş Fazıl okuşunu İstanbul'da, arkadan Lozan ve Paris'te tibbi sahası bu işe tamamladı. Onun aldı da Avrupa'da azadı bir doktorluk hayatı durgan bolsa mı, o öz yurtuna kayıtıp geldi. Çünkü aslında davalaşka muhtaç bulğunu üzü tuğulup çoğun bulğun zeminlerdeki halkının gelecek istikbalıydı. Şunlaşka Kıbrıs Türk halkı onunla hiç kaçan fakat bir doktor deyip karımıdı. Derveka o milletinin derdeki derman izlediğin bir güreşçiydi. Fazıl Küçük'ün kürşedeki en küçük kural onun kalemi buldu. O, 1942 yılı kurgan Halkının Avazı gezisi öz namıga münasip olda Rum ve Angliya besimi aldı da sütke mahkum kılınmakçı bulgan bir cemiyetinin yanrak avazı aylandı. Küçük bu gezitinin sahipleri de uzun yıllar boyu Enosis'ka yani Aralını Girisya'ya teve kılıç kamkıyalı karşı Türklerinin mevcutluk hukukunu korudu. Takas cezaları, tehditler ve besimler onu çekindirilmedi. Onun kalemizden çıkan her bir cümle Kıbrıs Türk halkıya bu zeminlerde

sen yanıla barsan bu vatan sınındır deyip çıkarlı aytım. Siyasi cihette təşkilinin sahasını o başlamcı buldum. 1943 yılı Kıbrıs Aralı Türk Asallık Minnetle Organının kuruluşuna katlaştım. Kiyinçe Kıbrıs Milli Türk Halk Partiyası'nı kurup, cemiyetinin siyasi iradesini bir yerge cem kılışka tırıştım. Tarikat, teşkilsiz ve namrat bir cemiyetin öz hukukunu belirleyen teşkillik ve cidamcan bir halk berpa kılış onun icadiyet mahsuludur. 1952 yıllarda Rum taraf Enosis için kuzgulup, İOK Terörlük Teşkilatı Türk yazılarını kanıga boyuganda Fazıl Küçük öz halkıya rehberlik kıldı. Ya parçalanış ya ölüm diyen şuar bilen yekillenken şu mezgilde Aral'ın takdirini bir taraflama halda Rumların kuluğa tavşırıp koygulab olmaydı kallıkını hem Aral'da hem Ankara'da hem halkaralık sohbalarda çöndüldü. Türkiye, ammi fikir sahasının Kıbrıs görüşünün kuruluşunda onun her iş çerçeşini bulmaydıgan diplomatik alakalarının tepkisi nahiyeti çoğundur. 1959 yıldaki Siyorek ve London kilişimlerden kiyen 1960 yılı Kıbrıs Cumhuriyeti kurulganda Fazıl Küçük Türk Cemiyeti'nin avaz berişi bilen Muayyum Cumhurreis bulup saylandı. Bu mensep Kıbrıs Türk halkının Aral'ın beraber şeriki ve kurguçu amili kellekinin ispatıydı. Bırak Makarios ve Rum rehberliği kilişim siyahları tehi kurup gitip olmasıyla asasi kanunga hilaplı kılışka, Türklerine şeriklik orundunun asallık millet orundunu çürüp kuşku orundu. 1960 yıldaki Kallık Rozestvo bayramı da Rumlarının hücumu başlanğında Kıbrıs Türk halkı zeminlerinin küçük bir kısmına kısılıp uyulgan Korşev asırdaki bir hayatka mahkum kılınğaydı. Del şu karangu yıllarda Fazıl Küçük halkının karşılık görüştüş iradesinin simvolu aylandı. O, halkıya köçüp gitişini emez, belki karşılık görüştüşünü, teslim buluşunu emez, belki teşkilinişini nasihat kıldı. Türk Müdafiye Teşkilatı'nın kahraman mücahitleri bilen mürünü mürü getirip, cemiyetinin fitrep duruşuğa menevi cihetinin rehberlik kıldı. Fazıl Küçük'ünü büyük kılgan yanı bir hislet, onun mensep kovlaşmazlıkıydı. O, 1973 yılı cemiyet rehberlikini güreşinin yaş ve küçlük cengisi bulgan Rauf Denktaş'a öz razılığı bilen ötküzüp verdim. Güreş bayrağını vaxtıda ötküzüp birişini biliş, pekat tahkiki rehberlerine xas layık pişip bitiliş hesap oldu. O, şokundun kimi kalemini kuludun çürmüdü. Halkının avazı gezisindeki makalları bilen milletine yol görüştüşünü devamlaştırdı. 1974 yıldaki Bahtiyar Tınışlık Hareketi bilen Kıbrıs Türk halkı erkinlik erişkende bu neticinin ideyevi ve siyasi asasını olgan yıllar ilgeri tayarlayan kişiye del o idi. Ömrünün ahirki peytlerde onunla nisip bulgan en çoğun bəxit 1983 yılı 15. noyabrda Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan kılınışını görüş oldu. O, bütün ömrünü sərib kılgan müstəqil Türk devletinin kuruluşunu eğer kesil karavatıda yetib hoşallık gözdaşları bilen karşı aldı. Bir neçe aydan kiyen 1984 yılı 15. yanvarda London'da vefat oldu. Cesiti özünün vasiyetiga asasen Lepkoşa atrapıdaki Hamit köyde şehitle ve mücahitle yatkan zeminlağa da etmek kılındı. Bugünkü günde onun makbarası Kıbrıs Türk halkının milli yadigarlık orullarından biri. Ondan da Fazıl Küçük'ün divi mirası yanımıydı. Aldı bilen muşu tevrenmez işenç Kıbrıs bir Türk yurtudur. Kıbrıs Türk halkı bu oralının asallık milleti emez, belki esli ve hukukta beraber ilgisi. İkinciden, ana vatan Türkiye bilen bolgan üzülmez rişti. Küçüknün karşıcı Kıbrıs Türk halkının kepalatı, Türk milletinin bilinmez bütünlükünün bir parçası buluştur. Üçüncüden, teşkillik güreş, hukukunun fakat teşkillik bir irade bilenle kolluğallıkını, tarkah bir cemiyetinin öz takdirge tenbirişçe mahkum ikerlikini her daim tekledi. Ahırda metbuatının yani erkin ve milli bir avazının küçü, halkının avazı bir gezitin köp artık narsıydı. O bir milletinin gurur kitap namısıydı. Doktor Fazıl Küçük doktor sütüde tellerini, rehber sütüde bir cemiyetinin ruhunu davalıdı. Yoksuzluk işi de, Korşev asırı, dünyanın pervasızlık

Hörmetli radyo yukarıda Türk dünyası dinlemeyenlere namlık programımızın bugünkü sanatı halkıra münasebetle mutfakçı Doktor Cemil Doğaç İpek'nin Kıbrıs Türk halkının yarak avazı Doktor Fazıl Küçük Demirlik analizini dinlemeye sunduk. Hem manlığa hem de amanlık dileğimiz. Hayır hoş.

0: ақсыге ішкі қабет сым қадайып арасыда көнепі пішіліқіні пүшіріп, көңілдігідек татлық шәрбетіні ілава қылыш арқылық тәйірілінілді. Тәқсінің чоң кішіліке стимал қылындыған кіші саныға сәсен оқшаш болмайды. Антаке көнепәсінің қалылығы тәқминен 1-2 сантиметр келеді. Қызық ейілдіған бұл татлық түрім стимал қылыныш жәрияныды, ішіліке пішіліқінің талалынып созылышы күтілуді. İşletilgen tuzsuz pişlaqnın saqlaş müddeti 2-3 gün bolğaçqa işlep çıxarış jarayanında çoqum yeni pişlaq bolışı şart. Konu pişlaq Antakya künepesinin təminin bozuluşuğa səbəb boladı. Antakya künepesi Türkiye'de işlep çıxarıldığın başqa pişlaqlıq tatlıq türümlərinin şekli, rəngi, tərkibi, təyyarlıqı və istimal usulü cəhətdə fərqlik boladı. Başqa pişlaqlıq tatlıq türümlərinə oxşumaydığan tərəfi Antakya künepesinin üstü və astı yüzü ayrım-ayrım pişirilədi. Bu, alahidi ustalıq tələb qıldığan bir jarayan. Tatlıq qalğı keltürüş jarayanində künepe pişirilgəndən kəyin şərbət qoşuş arqalıq elib berilədi. Bu tatlıq türüm ümumən üstügə pisti çeçib qaymaq yoki marojna bilan birgə sunuladı. Hörmətli radio yığınlığıçılar, yuxarıda İlker Taşqın tərəfindən təyyarlanğan Türkiyənin rayonlara əsasən tizim qılınğan məhsulatları namlı səhifəmizin bugünkü sanında Antakya künefəsi toğrusudakı uçurlarını diqqətinizə sunduq. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман болыңыз.
1: Түркияның райондағы сасен тізім қылынған мәхсулатлары.

Hörmetlik radyo anlıqçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikalar bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Турчи чишен ранго дентай.
0: Инджа Анкара радио садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye ранг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
14: Петерши радио Садбури Türkiye скма.
15: Овода Türkiye үни радиосу.
16: Айч радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin peti радиосы.
10: Ye sadai Türkiye.
5: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderre di amuriyet Türkiye.
1: İni adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este radio voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hürmetli tinglovchilar, bugungi topshiruvimizda e'tiboringizga xalqaro munosabatlar bilgishi fanlar doktori Jamil Duochibekning Qrimning aniq ixtiyori Mustafa G'abdijamil uli Jamilov ismli anglatmasini taqdim etamiz. Qaysi bir kishilarning turmushi millat yozmishi bilan baylangan Mustafa Jamilovning

boş sokaklarda dolaşıyorum. Adım bir şarkı dudaklarımda, gözümü yollarda bekliyorum.

Bile bile dinle sen de yeni DNA. Melodimle kalkı dansa ritmim bile geliyoruz.